zamamseku ukhosi FM luhamba phambili. Umsindo wempela sonto nozamamseleku zamazama magic.